Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle ben. Hatma dinle

0: Uşaq əlbət rəşi dalıqacaq.
1: Amin.
0: Baxar öyle işmaqlı yeri, nə kəmi çoxuy, nə bəş qənqayı, gezal qənqayı, həmdi nə kəmi işmaqdı, lipsir qoçan bəvli, alıqacaq isqayı, işmaq olacaq isə tutulat, ləkəmliyim bədnə.
1: Amin, amin. Baxar öyle işmaqlı. Uşaq əlbət rəşi dağım çoğun cəmi alıqacaq, smartlağım zav, baxar öyle alıqacaq, şu diyo. Nikolas Gaumarjos.
0: Amen, Nikolas Gaumarjos. Sul kargata bedenadi ay.
1: Askalajium zura kharalem zerilar alaso.
2: Janola khochasi muravli khocha dro khocha tsvoreba.
1: Amen, amen.
0: Mesmale titrere milen barkhapra. Tsve mishulades.
3: Nikolas kuya. Nikolas sat Gaumarjos, Beka sat Gaumarjos, Jama sat. Megis Maris.
0: Heya,
3: cheese khadur, chuam pishrenat.
1: Ochaam tu khadur.
3: Mes kami marjosta Yuriksas.
1: Gay chual khide khiste chkan ke amba bgidam khiden damartlay. Da khia tu khisti.
3: Na chilo.
0: Ja, am ishgo sa. Amba amlas gay technik. Ishgo polisi ishgo dano de beskaza. Ochas vimni shiela.
3: Shakresh jano la nashto goshal koriska chigar khochalim zivlikhi lakhas ditabua chkhada.
0: Mahajen zivli da batkhada o.
3: Hamdir
0: yartares mahadlano jenzi sufta didi da batkhadi. Lakhdos lese jeska sinan sari da batkhadi. Hamdir yaskha chem taris lakho halodi asi. Amhamdos ova khes mushkula da lakhema chi.
3: Magam pishir.
0: Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o.
1: Amen.